0: Chocolates Laguna Negra sigue con sus promociones
1: y descuento del 15% para residentes.
0: Además, muy pronto, importantes novedades. Más espacio, más chocolate, más bombones y un área de café
1: renovada.
0: Chocolates renovada. Laguna Negra se amplía y lo celebra a lo grande.
1: Ah, y los domingos de este mes permanecerá cerrado.
0: Seguinos en redes o acércate a nuestro local comercial en San Martín 513. El mejor chocolate de Ushuaia para vos.
2: Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok y